Musluğu çok. Ataka, ataka çömbe size kumende konda guako gawa mukecho. Yumdira kakamara madamu bantu namwe bafite mwibarutse. Umbe.